arkasında tümleri bekliyor. Arkasında tümleri bekliyor. Arkasında tümleri bekliyor.